0: dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugünkü Info Magazin programında sosyal devlet tartışmalarından iklim protestolarına, gıda sektöründe

0: Kaseldeki skandallardan basın özgürlüğüne ve Kasel'de sahnelenen anlamlı bir tiyatro oyununa uzanan gündem başlıkları var. İlk haberimiz Almanya'da yaşlı bakım sistemiyle ilgili yeni bir tartışma. CDU'lu siyasetçi Albert Stegemann, ebeveynlerin bakım masraflarında çocukların daha fazla mali sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu. Mevcut uygulamada yalnızca yıllık brüt geliri 100 bin euronun üzerinde olan çocuklar ebeveynlerinin bakım giderlerine katkı sağlıyor. Stegemann ise bu sınırın yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Tartışma sadece gelirle de sınırlı değil. CDU'lu siyasetçi bakım masraflarında mülklerin ve özellikle konutların da hesaba katılması gerektiğini savunuyor. Bu öneri sosyal devletin sorumlulukları ile ailelerin yükümlülükleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bakım ve gelecek kuşaklar tartışmasından yine gelecek nesillerin geleceğini ilgilendiren bir başka konuya geçiyoruz. Almanya'nın Hamm kentinde binlerce insan hükümetin yeni doğalgaz santralleri kurma planlarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Eylemlere İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Fridays for Future, Greenpeace, Bund ve Kampak tarafından organize edilen gösterilerde aktivistler Almanya'nın enerji dönüşümünde fosil yakıtlara yeniden yönelmesini eleştirdi. Greta Thunberg yaptığı açıklamada fosil yakıtlara yapılan yatırımların hem bugünkü hem de gelecek nesillere ihanet anlamına geldiğini söyledi. Almanya'nın iklim politikalarını sert sözlerle eleştiren Thunberg, ülkenin bu kararlarla bir kez daha tarihin yanlış tarafında yer aldığını ifade etti. Hükümet ise kömürden çıkış sürecinde enerji arzını güvence altına almak için yeni doğalgaz santrallerinin gerekli olduğunu iddia ediyor. Ancak görünen o ki bu konu önümüzdeki dönemde Almanya'daki iklim hareketinin en önemli mücadele başlıklarından biri olmaya devam edecek. Sıradaki haberimiz gıda sektöründeki tartışmalarla ilgili. Tüketici örgütü Foodwatch, Nestle'ye yönelik suçlamalarını genişletti. Örgüt, yaşananların yalnızca bir şirket skandalı değil, gıda sektöründeki yapısal sorunların göstergesi olduğunu savunuyor. Foodwatch'ın iddiasına göre Nestle, bazı su markalarında kirli suyu yasa dışı yöntemlerle filtreleyerek kaynak suyu olarak piyasaya sürdü. Bu iddialar üzerine son 2 yıl içerisinde şirketin tesislerinde 2 ayrı polis operasyonu gerçekleştirildi. Örgüt ayrıca Nestle'nin soruşturmalar başlamadan hemen önce su bölümünü satmaya çalışmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Foodwatch'a göre şirketler çoğu zaman ancak kamuoyu baskısı ve hukuki süreçlerle geri adım atıyor. Tartışma, tüketici hakları, şirketlerin sorumluluğu ve devlet denetimlerinin yeterliliği konusunda yeni soruları da beraberinde getiriyor. Gündemimizin bir diğer başlığı ise basın özgürlüğü. Gazeteci ve yazar Fabian Goldmann, Almanya'da basın özgürlüğünün hem siyasi baskılar hem de medya sisteminin yapısal sorunları nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Goldmann'a göre özellikle Gazze Savaşı sonrasında Alman ana akım medyasında tek taraflı bir yayın çizgisi öne çıktı. Gazeteci, bazı uluslararası kuruluşlar ve sahadaki gazeteciler tarafından belgelenen olayların ya görmezden gelindiğini ya da hafifletilerek aktarıldığını savunuyor. Basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin yalnızca devlet baskısından kaynaklanmadığını belirten Goldmann, medya tekelleşmesine ve ekonomik çıkarların habercilik üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor. Gazetelere yönelik kamuoyu baskılarının ve bazı medya kuruluşlarının devlet kurumları tarafından izlenmesinin otosansürü artırabileceğini söyleyen Goldmann, farklı görüşlerin ifade edilebildiği bağımsız medya alanlarının korunmasının önemini vurguluyor. Bültenimizin son haberinde ise Kassel'den kültür sanat gündemine uzanıyoruz. Yüzyıllardır insanların cevap aradığı iyi insan sorusu bu kez Kassel'de tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluştu. İlk sahne tiyatrosunun sahneye koyduğu Bir İyi Adem adlı komedi oyunu Fasenhof Schule'de seyircilerle buluştu. Feridun dört kardeşin kaleme aldığı Hakan Yılmaz'ın yönettiği oyunda Adem isimli karakter dünyayı kurtarmak için iyi bir insan arayışına çıkıyor. Arkadaşları yırtık emine ve oynak zilliyle çıktığı bu yolculuk izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatırken aynı zamanda düşündürücü sorular da yöneltiyor. Belki de oyunun en önemli mesajı iyi insanın uzaklarda aranacak biri olmadığıdır. Sevgi, dürüstlük, merhamet ve paylaşma duygusu çoğu zaman bir çocuğun saf bakışında, insanlara duyduğu güvende ve karşılıksız sevgisinde kendini gösteriyor. Ve belki de daha iyi bir dünyanın yolu tam da bu değerleri koruyabilmekten geçiyor. İyi insan arayışına dair çabalar oyunun finalinde şöyle seslendiriliyor.
1: Gezdik gezdik sonuna geldik. Ama kazamızda muvaffak olamadık. Sorduğumuz insanlar düşkün, vardığımız kapılar kısır çıktı.
2: Dünyada çok fazla dehşet, zulüm yaşanıyor. Yalan dolanla sağdaki soldakini dolandırıyor. Arsızlar kadınlarımızın, sapıklar kızlarımızın iffetiyle oynuyor. Kibrine sahip çıkamayanlar kendilerinden güçsüzlere eziyet ediyorlar. Sabaha kadar sayabilirim böyle. Kim suçlu? Kime ceza vereceksin? Kime laf geçireceksin? Yapanlar çocuk değil ki. Nereye baksan sakal, adam olmaz bunlar. Sağı solu yok iyi olmanın. Ortası da yok. Özden iyi olmak lazım, özden. Ama bizler maalesef özümüzü kötüyle doldurmuşuz. Orada ince yer kalmamış. Şimdi bu böyleyken hangi hakla Tanrı'nın insanlara gazabına ve kirletmiş olduğumuz bu dünyanın yıkımına mani olmaya çalışıyoruz ha? Eğer ferman hak ise boynumu eğer alırım. Aranızda iyi olanı varsa bir zahmet çıkıversin şu telefonu.
0: Yüzcülerin dinlenmesi, ihtiyaçlarını gidermesi için verilen arada İzleyicilerin oyunla ilgili görüşünü sorduk.
3: Ben Mihrican, merhaba.
0: Oyunda aradığınızı bulabildiniz mi?
3: Evet, gayet güzel, güzel geçiyor. Beğendim.
4: Nazan Hırçınar, çok eğlenceli aslında. Böyle beklemiyordum ama çok daha canlı, çok daha samimi. Bence güzel.
5: Ben Fatma Tekin Aslan, tiyatro izlemeye geldim. Memnunum. Hoşuma gitti. Böyle şeyler devamını isteriz yani. Güzel bir şey ya.
6: Tezel Gökçe. Oyuncuların hepsini tanıyordum zaten. Gayet iyi gidiyorlar.
7: Turgay Erar. Elbette güzel oynuyorlar. Çok güzel. Bir hayal. Çok güzel oynuyorlar.
8: Çok güzel. Memnunuz.
9: Çok güzel.
10: Ya oyunu ben oynuyorum da henüz aradığımızı bulamadık. Daha aramadayız. Ben Selvinaz Ceylan. Ben Hacı'yla Hacı'nın karısını. Okay. Üçüncü rolü ben oynadım. Bizim rolümüz bitti.
11: Orhan ben. Harika bir oyun çıkarmışlar. Özellikle bu mitolojik kısım.
0: Okay.
11: Zeus, Hera, bu bölüm çok hoşuma gitti. Harika gidiyor. Tebrikler yönetmene, oyunculara.
12: 105.8 Radyo Kassel.
13: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
14: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
15: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim, seninle kavuşamadık. Kavuşamadık.
1: Radyo Kassel 57 80 65

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugünkü Info Magazin programında sosyal devlet tartışmalarından iklim protestolarına, gıda sektöründeki skandallardan basın özgürlüğüne ve Kassel'de sahnelenen anlamlı bir tiyatro oyununa uzanan gündem başlıkları var. İlk haberimiz Almanya'da yaşlı bakım sistemiyle ilgili yeni bir tartışma. CDU'lu siyasetçi Albert Stegemann, ebeveynlerin bakım masraflarında çocukların daha fazla mali sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu. Mevcut uygulamada yalnızca yıllık brüt geliri 100 bin euronun üzerinde olan çocuklar ebeveynlerinin bakım giderlerine katkı sağlıyor. Stegemann ise bu sınırın yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Tartışma sadece gelirle de sınırlı değil. CDU siyasetçi bakım masraflarında mülklerin ve özellikle konutların da hesaba katılması gerektiğini savunuyor. Bu öneri sosyal devletin sorumlulukları ile ailelerin yükümlülükleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bakım ve gelecek kuşaklar tartışmasından yine gelecek nesillerin geleceğini ilgilendiren bir başka konuya geçiyoruz. Almanya'nın Hamm kentinde binlerce insan hükümetin yeni doğal gaz santralleri kurma planlarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Eylemlere İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Fridays for Future, Greenpeace, Bund ve Kampak tarafından organize edilen gösterilerde aktivistler Almanya'nın enerji dönüşümünde fosil yakıtlara yeniden yönelmesini eleştirdi. Greta Thunberg yaptığı açıklamada fosil yakıtlara yapılan yatırımların hem bugünkü hem de gelecek nesillere ihanet anlamına geldiğini söyledi. Almanya'nın iklim politikalarını sert sözlerle eleştiren Thunberg, ülkenin bu kararlarla bir kez daha tarihin yanlış tarafında yer aldığını ifade etti. Hükümet ise kömürden çıkış sürecinde enerji arzını güvence altına almak için yeni doğal gaz santrallerinin gerekli olduğunu iddia ediyor. Ancak görünen o ki bu konu önümüzdeki dönemde Almanya'daki iklim hareketinin en önemli mücadele başlıklarından biri olmaya devam edecek. Sıradaki haberimiz gıda sektöründeki tartışmalarla ilgili. Tüketici örgütü Food Watch, Nestle'ye yönelik suçlamalarını genişletti. Örgüt, yaşananların yalnızca bir şirket skandalı değil, gıda sektöründeki yapısal sorunların göstergesi olduğunu savunuyor. Food Watch'ın iddiasına göre Nestle, bazı su markalarında kirli suyu yasa dışı yöntemlerle filtreleyerek kaynak suyu olarak piyasaya sürdü. Bu iddialar üzerine son 2 yıl içerisinde şirketin tesislerinde 2 ayrı polis operasyonu gerçekleştirildi. Örgüt ayrıca Nestle'nin soruşturmalar başlamadan hemen önce su bölümünü satmaya çalışmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Food Watch'a göre şirketler çoğu zaman ancak kamuoyu baskısı ve hukuki süreçlerle geri adım atıyor. Tartışma, tüketici hakları, şirketlerin sorumluluğu ve devlet denetimlerinin yeterliliği konusunda yeni soruları da beraberinde getiriyor. Gündemimizin bir diğer başlığı ise basın özgürlüğü. Gazeteci ve yazar Fabian Goldmann, Almanya'da basın özgürlüğünün hem siyasi baskılar hem de medya sisteminin yapısal sorunları nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Goldmann'a göre özellikle Gazze Savaşı sonrasında Alman ana akım medyasında tek taraflı bir yayın çizgisi öne çıktı. Gazeteci, bazı uluslararası kuruluşlar ve sahadaki gazeteciler tarafından belgelenen olayların ya görmezden gelindiğini ya da hafifletilerek aktarıldığını savunuyor. Basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin yalnızca devlet baskısından kaynaklanmadığını belirten Goldmann, medya tekelleşmesine ve ekonomik çıkarların habercilik üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor. Gazetelere yönelik kamuoyu baskılarının ve bazı medya kuruluşlarının devlet kurumları tarafından izlenmesinin otosansürü artırabileceğini söyleyen Goldman, farklı görüşlerin ifade edilebildiği bağımsız medya alanlarının korunmasının önemini vurguluyor. Bültenimizin son haberinde ise Kassel'den kültür sanat gündemine uzanıyoruz. Yüzyıllardır insanların cevap aradığı iyi insan sorusu bu kez Kassel'de tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluştu. İlk sahne tiyatrosunun sahneye koyduğu Bir İyi Adem adlı komedi oyunu Fasenerhof Schule'de seyircilerle buluştu. Feridun Dört Kardeş'in kaleme aldığı, Hakan Yılmaz'ın yönettiği oyunda Adem isimli karakter dünyayı kurtarmak için iyi bir insan arayışına çıkıyor. Arkadaşları yırtık Emine ve oynak Zilli ile çıktığı bu yolculuk izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatırken aynı zamanda düşündürücü sorular da yöneltiyor. Belki de oyunun en önemli mesajı iyi insanın uzaklarda aranacak biri olmadığıdır. Sevgi, dürüstlük, merhamet ve paylaşma duygusu çoğu zaman bir çocuğun saf bakışında, insanlara duyduğu güvende ve karşılıksız sevgisinde kendini gösteriyor. Ve belki de daha iyi bir dünyanın yolu tam da bu değerleri koruyabilmekten geçiyor. İyi insan arayışına dair çabalar oyunun finalinde şöyle seslendiriliyor.
3: Gezdik gezdik sonuna geldik ama kazamızda muvaffak olamadık. Sorduğumuz insanlar düşkün, vardığımız kapılar kısır çıktı.
4: Dünyada çok fazla dehşet, zulüm yaşanıyor. Yalan dolanla sağdaki soldakini dolandırıyor. Arsızlar kadınlarımızın, sapıklar kızlarımızın iffetiyle oynuyor. Kibrine sahip çıkamayanlar kendilerinden güçsüzlere eziyet ediyorlar. Sabaha kadar sayabilirim böyle. Kim suçlu? Kime ceza vereceksin? Kime laf geçireceksin? Yapanlar çocuk değil ki. Nereye baksan sakal, adam olmaz bunlar. Sağı solu yok iyi olmanın. Ortası da yok. Özden iyi olmak lazım, özden. Ama bizler maalesef özümüzü kötüyle doldurmuşuz. Orada ince yer kalmamış. Şimdi bu böyleyken hangi hakla Tanrı'nın insanlara gazabına ve kirletmiş olduğumuz bu dünyanın yıkımına mani olmaya çalışıyoruz ha? Eğer ferman hak ise boynuma eğer alırım. Aranızda iyi olanı varsa bir zahmet çıkıversin şu telefonu.
2: Yüzcülerin dinlenmesi, ihtiyaçlarını gidermesi için verilen arada izleyicilerin oyunla ilgili görüşünü sorduk.
5: Ben Mihrican, merhaba.
6: Oyunda aradığınızı bulabildiniz mi?
5: Evet, gayet güzel, güzel geçiyor. Beğendim.
7: Nazya Nurçınar. Çok eğlenceli aslında. Böyle beklemiyordum ama çok daha canlı, çok daha samimi. Bence güzel.
8: Ben Fatma Tekin Aslan. Tiyatroyu izlemeye geldim. Memnunum. Hoşuma gitti. Böyle şeyler devamını isteriz yani. Güzel bir şey ya.
9: Tezel Gökçü. Oyuncuların hepsini tanıyordum zaten. Gayet iyi gidiyorlar.
10: Turgay Erar. Elbette güzel oynuyorlar. Çok güzel. Bir hayal. Çok güzel oynuyorlar.
11: Çok güzel. Memnunuz.
10: Çok güzel.
12: Ya oyunu ben oynuyorum da henüz aradığımızı bulamadık. Daha aramadayız. Ben Selvinaz Ceylan. Ben Hacı'nın karısını. Üçüncü rolü ben oynadım. Bizim rolümüz bitti.
13: Orhan ben. Harika bir oyun çıkarmışlar. Özellikle bu mitolojik kısım.
6: Okey.
13: Zeus, Hera. Bu bölüm çok hoşuma gitti. Harika gidiyor. Tebrikler yönetmene, oyunculara.
1: 105.8 Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
14: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

tartışmalarını ve Avrupa Birliği'nin göç politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek sınır dışı düzenlemelerini ele alacağız. İlk haberimiz Almanya'da milyonlarca insanı etkileyen yoksulluk gerçeğiyle ilgili. Almanya'da yoksulluk son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Paritätische Gesamtverband'ın yayımladığı yeni rapora göre ülkede yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 2020'den bu yana görülmemiş düzeye çıktı. Rapora göre yoksulluk oranı 2024'ten 2025'e 0,6 puan artarak %16,1'e yükseldi. Bu da yaklaşık 13 milyon 300 bin insanın göreli gelir yoksulluğu içinde yaşadığı anlamına geliyor. Uzmanlar bu gelişmeyi yalnızca ekonomik bir gösterge olarak değil, toplumsal bir alarm sinyali olarak değerlendiriyor. Yoksulluktan en fazla etkilenen kesimler arasında yalnız yaşayanlar, tek başına çocuk büyüten ebeveynler ve yaşlılar bulunuyor. Avrupa Birliği'nin tanımına göre geliri toplumun ortalama gelirinin %60'ının altında kalanlar yoksulluk riski altında kabul ediliyor. Bu sınır yalnız yaşayan bir kişi için aylık net 1446 euro, iki yetişkin ve iki çocuklu bir aile için ise 3036 euro seviyesinde. Raporda bölgesel farklılıklar da dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan güçlü Bavyera ve Baden-Württemberg en düşük yoksulluk oranlarına sahipken Bremen, Sachsen-Anhalt, Hamburg ve Berlin listenin üst sıralarında yer alıyor. Özellikle yaşlılık yoksulluğundaki artış endişe yaratıyor. 65 yaş üstü her 5 kişiden biri yoksulluk riski altında bulunuyor. Paritätische Wohlfahrtsverband yaşamın son döneminin giderek daha fazla insan için bir yoksulluk tuzağına dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Daha da çarpıcı olan ise temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların sayısındaki artış. Rapora göre nüfusun %7'si elektrik ve ısınma gibi temel giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Birçok hane ise bozulan bir buzdolabını ya da fırını yenileyebilecek maddi imkandan yoksun. Sosyal yardım kuruluşları hükümeti sosyal harcamalarda kesintiye gitmemesi konusunda uyarırken artan yoksulluğun artık istisnai değil, yapısal bir sorun haline geldiğine dikkat çekiyor. Yoksulluk tartışmalarının merkezinde yalnızca emekliler ya da düşük gelirli çalışanlar yok. Artan hayat pahalılığı öğrencilerin yaşamını da her geçen gün daha fazla etkiliyor. Şimdi de gözler eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli araçlarından biri olarak görülen BAföG desteğine çevrilmiş durumda. Almanya'da BAföG reformunun geleceği belirsizliğe sürüklendi. Koalisyon hükümetinin kısa süre önce üzerinde uzlaştığı zam planları yeni açıklamalar sonrası yeniden tartışma konusu oldu. Nisan ayında varılan uzlaşıya göre öğrencilere verilen konut yardımı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak, temel ihtiyaç desteği de ilerleyen dönemde artırılacaktı. Ancak hükümetin Araştırma Bakanı Trote Baer'in bütçe sıkıntısına işaret eden açıklamaları reformun geleceğine ilişkin soru işaretleri yarattı. Veya tam kapsamlı bir güvence sistemi olmayacak. Herkes kendi payına düşeni yapmak zorunda ifadelerini kullandı. Bu sözler hem muhalefetin hem de öğrenci örgütlerinin tepkisini çekti. Birçok öğrenci mevcut BAföG ödemelerinin artan kira ve yaşam harcamaları karşısında yetersiz kaldığını söylüyor. ARD'ye konuşan bir fizik öğrencisi haftada yaklaşık 10 saat çalışmasına rağmen BAföG desteği olmadan geçinemeyeceğini belirtiyor. Öğrenci temsilcileri de reformun ertelenmesinin ya da iptal edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı görüşünde. Çünkü Almanya'da BAföG alan öğrencilerin büyük bir bölümü için bu destek yalnızca bir katkı değil. Kira ödeyebilmenin, temel ihtiyaçları karşılayabilmenin ve eğitim hayatını sürdürebilmenin ön koşulu. Eleştirilerin odağında ise hükümetin bütçe tercihleri bulunuyor.
öğrenci birlikleri BAföG artışının maliyetinin

0: yaklaşık 67 milyon euro olduğunu hatırlatırken, geçmişte uygulanan yakıt indiriminin bütçeye milyarlarca euroya mal olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle birçok öğrenci temsilcisi şu soruyu soruyor. Tasarruf yapılacaksa bunun bedelini neden eğitim ve gençler ödüyor? Araştırma Bakanlığı yasa tasarısının Temmuz sonunda Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı. Ancak öğrencilerin beklediği artışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala net değil. Ve görünen o ki eğitimde fırsat eşitliği tartışması önümüzdeki dönemde de Almanya'nın gündeminde kalmaya devam edecek. Avrupa Birliği yeni bir sınır dışı yönetmeliği üzerinde uzlaşmaya vardı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler arasında yürütülen görüşmelerin ardından kabul edilen düzenleme, Avrupa Birliği'nden daha fazla sınır dışı işleminin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise Avrupa Birliği sınırları dışında geri gönderme merkezleri kurulabilmesinin önünü açması. Bu merkezlere çeşitli nedenlerle kendi ülkelerine gönderilemeyen kişilerin nakledilmesi planlanıyor. Tartışmaların odağında ise çocuklu ailelerin de bu merkezlere gönderilebilecek olması bulunuyor. Yeni kurallar yalnızca geri gönderme merkezleriyle sınırlı değil. Üye ülkelerdeki güvenlik ve iltica makamlarının yetkileri de genişletilecek. Yetkililer belirli durumlarda para, cep telefonu ve bilgisayar gibi kişisel eşyalara el koyabilecek. Ayrıca sınır dışı kararlarına yapılan itiraz süreleri önemli ölçüde kısaltılacak. Destekçilerine göre düzenleme yıllardır uygulanmakta zorlanan sınır dışı kararlarını daha etkili hale getirecek. Eleştirenlere göre ise Avrupa Birliği insan hakları ve hukuki güvenceler konusunda kendi temel ilkelerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya. Yönetmeliğin bazı bölümleri kısa süre içinde yürürlüğe girecek olsa da düzenlemenin büyük kısmının uygulanması için üye ülkelerin önünde yaklaşık bir yıllık bir hazırlık süreci bulunuyor. Son haberimiz Kassel'den. Kassel'de Haziran ayının ilk yarısında Fuldetalstrasse üzerinde ray yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik geçici bir trafik ışığıyla yönlendirilecek. KVG tarafından yürütülecek çalışmalar Fischerfahrt'la Rossfahrt arasındaki yaklaşık 50 metrelik bölümde yapılacak. Bu süre boyunca şehir merkezine giden şerit kapatılacak ancak yol her iki yönde de kullanılmaya devam edecek. Araçlar geçici olarak oluşturulan güzergah üzerinden inşaat alanını geçebilecek. Çalışmalar nedeniyle Fischerfahrt ve kuzeydeki Rossfahrt'ın Fuldetalstrasse'ye bağlantıları kapatılacak. Öte yandan 6 Haziran Cuma günü Kölnische Straße 42'deki Brandkasse binasında yapılacak vinç çalışmaları nedeniyle Kulturbahnhof çevresinde de trafik aksaklıkları yaşanacak. Bürgermeister Brunner Straße'nin Kulturbahnhof yönü trafiğe kapatılacak ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bölgedeki bazı yaya yolları da geçici olarak kullanılamayacak. Sabah erken saatlerde başlayacak çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanıyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların cumartesi gününe kadar uzayabileceği belirtildi. Bugün Almanya'da artan yoksulluktan eğitimde fırsat eşitliği tartışmalarına, Avrupa Birliği'nin göç politikalarındaki yeni yönelimlere kadar toplumun farklı kesimlerini etkileyen önemli gelişmeleri ele aldık. Yarın aynı saatte Info Magazin programında buluşmak üzere. Merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Hadi kalk gelin, ben

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün bültenimizde Almanya'da giderek derinleşen yoksulluk sorununu, öğrencilerin geleceğini yakından ilgilendiren

Rapora göre yoksulluk oranı 2024'ten 2025'e 0,6 puan artarak %16,1'e yükseldi. Bu da yaklaşık 13 milyon 300 bin insanın göreli gelir yoksulluğu içinde yaşadığı anlamına geliyor. Uzmanlar bu gelişmeyi yalnızca ekonomik bir gösterge olarak değil, toplumsal bir alarm sinyali olarak değerlendiriyor. Yoksulluktan en fazla etkilenen kesimler arasında yalnız yaşayanlar, tek başına çocuk büyüten ebeveynler ve yaşlılar bulunuyor. Avrupa Birliği'nin tanımına göre geliri toplumun ortalama gelirinin %60'ının altında kalanlar yoksulluk riski altında kabul ediliyor. Bu sınır yalnız yaşayan bir kişi için aylık net 1446 euro, iki yetişkin ve iki çocuklu bir aile için ise 3036 euro seviyesinde. Raporda bölgesel farklılıklar da dikkat çekiyor. Ekonomik açıdan güçlü Bavyera ve Baden-Württemberg en düşük yoksulluk oranlarına sahipken Bremen, Sachsen-Anhalt, Hamburg ve Berlin listenin üst sıralarında yer alıyor. Özellikle yaşlılık yoksulluğundaki artış endişe yaratıyor. 65 yaş üstü her 5 kişiden biri yoksulluk riski altında bulunuyor. Paratedişi Bolfat Ferband, yaşamın son döneminin giderek daha fazla insan için bir yoksulluk tuzağına dönüştüğü uyarısında bulunuyor. Daha da çarpıcı olan ise temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların sayısındaki artış. Rapora göre nüfusun %7'si elektrik ve ısınma gibi temel giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Birçok hane ise bozulan bir buzdolabını ya da fırını yenileyebilecek maddi imkandan yoksun. Sosyal yardım kuruluşları hükümeti sosyal harcamalarda kesintiye gitmemesi konusunda uyarırken artan yoksulluğun artık istisnai değil, yapısal bir sorun haline geldiğine dikkat çekiyor. Yoksulluk tartışmalarının merkezinde yalnızca emekliler ya da düşük gelirli çalışanlar yok. Artan hayat pahalılığı öğrencilerin yaşamını da her geçen gün daha fazla etkiliyor. Şimdi de gözler eğitimde fırsat eşitliğinin en önemli araçlarından biri olarak görülen BAföG desteğine çevrilmiş durumda. Almanya'da BAföG reformunun geleceği belirsizliğe sürüklendi. Koalisyon hükümetinin kısa süre önce üzerinde uzlaştığı zam planları yeni açıklamalar sonrası yeniden tartışma konusu oldu. Nisan ayında varılan uzlaşıya göre öğrencilere verilen konut yardımı 380 eurodan 440 euroya çıkarılacak, temel ihtiyaç desteği de ilerleyen dönemde artırılacaktı. Ancak hükümetin Araştırma Bakanı Drote Behr'in bütçe sıkıntısına işaret eden açıklamaları reformun geleceğine ilişkin soru işaretleri yarattı. Veya tam kapsamlı bir güvence sistemi olmayacak. Herkes kendi payına düşeni yapmak zorunda ifadelerini kullandı. Bu sözler hem muhalefetin hem de öğrenci örgütlerinin tepkisini çekti. Birçok öğrenci mevcut BAföG ödemelerinin artan kira ve yaşam harcamaları karşısında yetersiz kaldığını söylüyor. ARD'ye konuşan bir fizik öğrencisi haftada yaklaşık 10 saat çalışmasına rağmen BAföG desteği olmadan geçinemeyeceğini belirtiyor. Öğrenci temsilcileri de reformun ertelenmesinin ya da iptal edilmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı görüşünde. Çünkü Almanya'da BAföG alan öğrencilerin büyük bir bölümü için bu destek yalnızca bir katkı değil. Kira ödeyebilmenin, temel ihtiyaçları karşılayabilmenin ve eğitim hayatını sürdürebilmenin ön koşulu. Eleştirilerin odağında ise hükümetin bütçe tercihleri bulunuyor. Öğrenci birlikleri BAföG artışının maliyetinin yaklaşık 67 milyon euro olduğunu hatırlatırken, geçmişte uygulanan yakıt indiriminin bütçeye milyarlarca euroya mal olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle birçok öğrenci temsilcisi şu soruyu soruyor. Tasarruf yapılacaksa bunun bedelini neden eğitim ve gençler ödüyor? Araştırma Bakanlığı yasa tasarısının Temmuz sonunda Bakanlar Kurulu'na sunulacağını açıkladı. Ancak öğrencilerin beklediği artışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği

0: hala net değil. Ve görünen o ki eğitimde fırsat eşitliği tartışması önümüzdeki dönemde de Almanya'nın gündeminde kalmaya devam edecek. Avrupa Birliği yeni bir sınır dışı yönetmeliği üzerinde uzlaşmaya vardı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler arasında yürütülen görüşmelerin ardından kabul edilen düzenleme, Avrupa Birliği'nden daha fazla sınır dışı işleminin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise Avrupa Birliği sınırları dışında geri gönderme merkezleri kurulabilmesinin önünü açması. Bu merkezlere çeşitli nedenlerle kendi ülkelerine gönderilemeyen kişilerin nakledilmesi planlanıyor. Tartışmaların odağında ise çocuklu ailelerin de bu merkezlere gönderilebilecek olması bulunuyor. Yeni kurallar yalnızca geri gönderme merkezleriyle sınırlı değil. Üye ülkelerdeki güvenlik ve iltica makamlarının yetkileri de genişletilecek. Yetkililer belirli durumlarda para, cep telefonu ve bilgisayar gibi kişisel eşyalara el koyabilecek. Ayrıca sınır dışı kararlarına yapılan itiraz süreleri önemli ölçüde kısaltılacak. Destekçilerine göre düzenleme yıllardır uygulanmakta zorlanan sınır dışı kararlarını daha etkili hale getirecek. Eleştirenlere göre ise Avrupa Birliği insan hakları ve hukuki güvenceler konusunda kendi temel ilkelerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya. Yönetmeliğin bazı bölümleri kısa süre içinde yürürlüğe girecek olsa da düzenlemenin büyük kısmının uygulanması için üye ülkelerin önünde yaklaşık bir yıllık bir hazırlık süreci bulunuyor. Son haberimiz Kassel'den. Kassel'de Haziran ayının ilk yarısında Fuldatalstrasse üzerinde ray yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik geçici bir trafik ışığıyla yönlendirilecek. KVG tarafından yürütülecek çalışmalar Fischerfahrt'la Rossfahrt arasındaki yaklaşık 50 metrelik bölümde yapılacak. Bu süre boyunca şehir merkezine giden şerit kapatılacak ancak yol her iki yönde de kullanılmaya devam edecek. Araçlar geçici olarak oluşturulan güzergah üzerinden inşaat alanını geçebilecek. Çalışmalar nedeniyle Fischerfahrt ve kuzeydeki Rossfahrt'ın Fuldatalstrasse'ye bağlantıları kapatılacak. Öte yandan 6 Haziran Cuma günü Kölnische Straße 42'deki Brandkasse binasında yapılacak vinç çalışmaları nedeniyle Kulturbahnhof çevresinde de trafik aksaklıkları yaşanacak. Bürgermeister Brunner Straße'nin Kulturbahnhof yönü trafiğe kapatılacak ve sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bölgedeki bazı yaya yolları da geçici olarak kullanılamayacak. Sabah erken saatlerde başlayacak çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanıyor. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların cumartesi gününe kadar uzayabileceği belirtildi. Bugün Almanya'da artan yoksulluktan eğitimde fırsat eşitliği tartışmalarına, Avrupa Birliği'nin göç politikalarındaki yeni yönelimlere kadar toplumun farklı kesimlerini etkileyen önemli gelişmeleri ele aldık. Yarın aynı saatte Info Magazin programında buluşmak üzere. Merakla kalın.
1: 105.8 Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Zamansız Şarkılara hoş geldiniz. Ben Eda.
1: Ben Mihrican, hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Yine enerjik bir halde
0: girdim. Evet, biraz enerjiyiz. Olsun, ne güzel.
1: Oynaya oynaya geldin bugün.
0: Aynen öyle. Hemen çok böyle enerjik bir şarkıyla başlayalım istiyorum Mihrican. Hüseyin Turan'dan Şinanari diyelim.

0: Enerjik bir giriş yaptık.
1: Kurtlarımızı güzeldi. Döktük.
0: Aynen.
1: İyi misin Eda? Görüşmeyeli.
0: İyi valla, çok şükür.
1: Nasıl geçti hafta sonun?
0: Güzeldi. Senin hafta sonun nasıl geçti?
1: Benim hafta sonum da güzel geçti. Festivaller, tiyatrolar, aa, ne gösteriler.
0: Güzel. Ne güzel, ne güzel.
1: Güzel geçti, evet.
0: Aa, yok. Ben bu hafta sonunu kendime ayırdım. Yani geçen hafta sonu daha doğrusu. Ufak tefek işlerim vardı, onları hallettim. Ve kendimi dinlenmeye çektim.
1: O da
0: evet,
1: güzel.
0: Ona da ihtiyacım.
1: O da gerekli.
0: Onun için bu kadar enerjiyimdir belki bugün, bilmiyorum.
1: Olabilir, evet. Şimdi ne dinleyelim?
0: Ne dinleyelim şimdi?
1: İstek.
0: İsteği daha sonra çalacağım. Şu an çok enerjik başladık. İlerleyen dakikalarda ama çalacağım onu da. Aynur ablamızın Kassel Türk Müziği
1: koristi.
0: Aynur ablamızın bir isteği var. Ondan sonra şey yapacağım, çalmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi enerjik başladık. Şöyle bakıyorum şarkılara, neler seçmişiz, neler koymuşuz. Nalan'la devam etmek istiyorum. Yine Kassel Türk Müziği Topluluğu koristi Sezenler Olmuş diye bir şarkı söylemiş Nalan. Biliyorsun, sesini de çok severim. Hı hı. Onu da dinleyelim.
1: Dinleyelim hadi Nalan.

0: Evet, yine mis gibi
1: güzel bir performanstı.
0: Buradan Nalan'a duyurulur. Eğer bizi dinliyorsa, Nalan bu şarkıda seninle düet yapmak isterim. Çok isterim. Evet, şimdi yine
1: kıskandım.
0: Böyle... Aa, sen de gel, sen de. Beraber yapalım. Şimdi 90'lara gitmek istiyorum yine. Hep böyle işte, ne bileyim, ben 90'ları çok özlüyorum, çok seviyorum, şarkılarını çok seviyorum. Nilgül diye bir sanatçı vardı, herkes bilmez ama.
1: Zaten
0: herkes
1: o
0: tanımaz.
1: Orada kaldı sanki, değil mi, 90'larda bir daha
0: yok,
1: da hiç
0: hayır,
1: sesi
0: böyle,
1: duyulmadı.
0: Var tek tük şarkıları var ama bence eski şarkıları çok daha güzel. Tabii 90'ların geneli daha güzel de. Ondan bir şarkı çalmak istiyorum. Yıllar Yollar dinleyelim.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Mihrican.
2: Efendim.
1: Şu Ay inanmıyorum şarkısının. Klibinin doğallığı.
2: Evet, arkada dansözler.
1: Yani
2: bir saz ekibi.
1: Evet, evet. Ama yani çok fazla ne bileyim, o zamanlar fazla imkan da yoktu. Mesela elindeki imkanlarla insanlar kliplerini çekiyordu.
2: Şimdi yapay zeka.
1: Güzel şeyler var. Evet, yapay zeka. Yapay zekaya değinmek istiyorum.
2: Nereye gidiyor acaba yapay zeka?
1: Sence ne kadar iyi? Yani birden böyle son yıllarda, hele ki son aylarda diyeyim, o kadar çok böyle hayatımıza girdi ki.
2: Ya ben şey düşünüyorum, tamamen kötü diyemeyiz herhalde yapay zekaya. Bir sürü kolaylık sağladığı alanlar var.
1: Evet, kolaylık sağladığı alanlar var ama ben biraz da korkutucu buluyorum.
2: Tabii ki, yani ben de korkutucu bulduğum alanlar da var. Yani böyle biraz ruhsuz geliyor bana.
1: Ya ruhsuzluğu dışında
2: tamamen
1: hani ne bileyim artık insanları
2: yani
1: hani ne bileyim işte fotoğraf olsun, bir video olsun veyahut da ne bileyim bir haber olsun, bir şey olsun. O kadar kolay bazı şeylere inandırıyorlar ki ve bunu işte biz aldık hayatımıza ve bir gün gelecek çıkaramayacağız.
2: Çıkaramayacağız bence de yani.
1: Yani bunun öyle yani olacak. Sonu nereye varacak çok merak ediyorum.
2: Senin... Önüne geçilemeyecek belki de.
1: Yani
2: ama
1: önüne
2: tabii ki nasıl kullanırsan her
1: tabii ki orası öyle. Hani iyi yönde kullanan da var, kötü yönde kullanan da var. Ama dediğim gibi
2: yani bunu bilinçli bir şekilde kullanabilmek önemli olan, çocuklara yani onu da öğretebilmemiz gerekiyor bu konuda.
1: Evet. Mesela
2: o, yani bu konu aslında öyle hemen kapatılacak bir konu
1: yok,
2: da değil.
1: Yok aslında değil, tabii ki değil.
2: Bayağı derin yani, farklı
1: yani saatlerce konuşabiliriz bunun üzerine de vaktimiz de kısıtlı.
2: Şimdi klibi görünce böyle doğallıktan
1: yani,
2: falan bahsettik.
1: Evet.
2: Sonra da yapay zeka.
1: Tabii yapay zeka ile mesela son zamanlarda çıkan klipleri de görüyoruz. Yeni nesil şarkıların işte bazı kliplerini
2: yani bir
1: görüyoruz.
2: Emek yok bence o kliplerde. Yani yok, çok fazla ki. Bir emek olmadığı için de bana gerçekten yani ruhsuz geliyor.
1: Hem zaten. Ruhsuz bir de yani eski sanatçılarımızın bence hakkı yeniyor biraz da böyle ona bakarsan. Değil
2: evet.
1: Mi? Evet.
2: Bakacağız artık ilerleyen
1: çok,
2: zamanlarda.
1: Fazla şey yapmadan, uzatmadan konuyu, tabii dediğim gibi saatlerce konuşabiliriz bu konu üzerinde ama
2: ne dinleyelim?
1: Ohanes Başak dinleyelim. Yine Kassel Türk Müziği Topluluğu Koristi.
2: Tempomuzu yavaşlatalım.
1: Biraz şöyle. Yavaşlatalım. Biraz sakinleyelim. Ohanes Başak geliyor. Nihansın Dide'den.

0: Sesine sağlık Ohanes
1: Sesine
0: Bey.
1: Sesine sağlık Ohanes Bey'in. Vallahi biz de burada birlikte söyledik şarkıyı. Biz her şarkıyı bir şekilde birlikte söylüyoruz.
0: Şimdi tarzımızı
1: Şimdi biraz böyle
0: değiştirelim.
1: Sakin demişken biraz evet tarzımızın dışına çıkalım. Aslında dışına da çıkmak değil. Ben Müslüm Gürses mesela hiç daha önceleri dinlemediğim bir sanatçıydı. Sevmezdim, dinlemezdim. Son birkaç yıldır...
0: Sevmezdim demeseydin iyiydi.
1: Ama öyleydi. Doğruyu söylüyorum. Son birkaç yıldır bazı şarkılarını ezbere biliyorum. Bazı şarkılarını çok severek dinliyorum. Ben de kendime şaşırıyorum bu arada. Şimdi Kasal Türk Müziği Koristi Aynur ablamızın, Aynur Gökdere'nin bir isteği oldu. Rahmetli abisinin en çok sevdiği şarkıymış. Müslüm Gürses, Seni Yazdım Kalbime şarkısı. Allah rahmet eylesin. Mekanı
0: anıyoruz.
1: Cennet olsun. Şimdi Aynur abla için gelsin. Müslüm Gürses, Seni Yazdım Kalbime.

0: Mihrican.
1: Efendim?
0: Yani evet çok çok uzun zamandır belki yapmıyoruz bu programı ama biz hiç bu programda Yıldız Tilbe çaldık mı?
1: Çaldık. Çaldık gibi
0: Ne,
1: geliyor
0: hangi
1: ama.
0: şarkısını çaldık mı? Ben hatırlamıyorum ya.
1: E çal o zaman.
0: Canım böyle bir yıldız şarkısı istedi böyle. Yine tabii 90'lardan
1: Yani bunu bu kadar dert yapmaman
0: Sevdanın
1: lazım.
0: Tadı. Sevdanın Tadı diyelim. Hadi bakalım. Yıldız Tilbe gelsin.

0: Canan.
1: Devam.
0: Ya çok güzeldi. Ben çok seviyorum Yıldız Tilbe'yi.
1: Çok güzeldi. Şimdi evet, çok şimdi, başka bir tarzı birden şöyle bir değiştirelim.
0: Ya hiç fark etmez. Biz burada her şeyi çalıyoruz sonuçta. Her şeyi dinletiyoruz sevgili dinleyenlerimize. Senin isteğin Mor ve Ötesi bir derdim var. Aman Allah dert tasar vermesin efendim.
1: Konser kaydı dinle bak.
0: Hadi
1: çok
0: bakalım.
1: Güzel.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Alkışları falan da dinledik.
2: Seni dinleyelim şimdi.
1: Evet. Beni mi dinleyelim?
2: Evet. Bence olur.
1: Ay, hiç farkında değilim o şarkının orada durduğunda.
2: Sevdadır kalbe dolan.
1: Hadi bakalım.
2: Hadi dinleyelim.
1: Benden size gelsin sevgili dinleyenler.

0: Radyo Kassel 57-80-65.
1: Bilcan.
2: Sesine sağlık öncelikle.
1: Ay teşekkür ederim. Şimdi son dakikalarımız araya bir türkü sıkıştırmak istiyorum.
2: Araya bir türkü sıkıştırmak istiyorsun ama bu türkü de güzel bir türkü.
1: Evet, anons eder misin?
2: Güler Duman. Güler Duman'dan bahsediyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Evet, Güler Duman söylesin sazım.
1: Sazım desin Güler Duman. Çok da severim bu türküyü.

sırdaşım, sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost arkadaşım, iki gözümün nuru vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadım, çaldıkça çalmaya doyamadım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.